Ben senin hiçbir şeyinim, kaybettin hayatta mutlak yok. Aşk sebepli ölen kalan Leyla Mecnun yok.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 24, Ankara 22, İzmir 28, Bursa 29, Antalya 23, Diyarbakır 27 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Sabahımızın güzel olması adına ben elimden geleni yapacağım. Sen de elinden geleni sadece dinleyerek yapmak ve ara sıra sohbetimize katılmak istersen. Tekerlek dönmeye başladı. Yavaş yavaş önce orta şeride sonra sol şeride geçip gazlayacağız. Neyi gazlayacağız? Sohbeti gazlayacağız, mizahı gazlayacağız. Derdimizi, tasamızı şöyle bir kenara koyacağız. Güzel bir 3 saatte güne başlayacağız. Amigdalamızı tokatlayacağız. Reklamlar hemen geliyor.
1: Mutlu Show'da kısa bir ara.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydın müdürlerin şahı demiş. Çok damardan girmiş sabah sabah be. Ha müdürlerin şahı mıyım? Ha? Var değil mi öyle bir şey bende? Dur ayna nerede? Ayna nerede? Dur ayna nerede? Şöyle bir aynaya baktım da. Hiç anlamıyorsun. Gerçekten de müdürlerin şahı gibi duruyorum yani şimdi bak. Allah'ım bu saçlar, bu ağız, bu burun, bu kıyafet, bu bakış, şu bakayım şöyle bir. Hakikaten müdürlerin şahıyım ben ya. Seni Metin'in yardımcısı yapıyorum. Seni minik taklacı. Nasıl biliyorsun müdürü avlamayı sabah sabah? Dur WhatsApp durumumu müdürlerin şahı diye değiştireyim dur. Günaydın müdürüm, dükkan açtık seni bekliyoruz demiş. Siz gelin, hep gelin, hoş gelin, iyi olun demiş canımız. Ciğerimiz, teşekkür ederiz, çok sağ olun, eksik olmayınız efendim, ne güzel mesajlar. Günaydın, hayırlı sabahlar Emre, bugün dünden daha güzel bir gün olsun herkes için inşallah. Bursa'dan selamlar demiş Firuze. 5.41'de atmış mesajı. Günaydın sayın genel başkanım. Hak ediyorum ben de bu şey sıfatları ya. Patron, genel başkan, müdür, müdürlerin şahı. Hak ediyorum be. Benim için, benim karakterimde bir müdür için ne kadar çalıştığın değil, ne kadar takla attığın önemli biliyorsun. Geldi Metin'im, müdürüm kahvaltı ve tek şekerli çayınız hazır demiş. Sabahlarımız güzelse sebebi sizsiniz müdürüm demiş. Ahmet'in koltuğunu ne güzel koruyorsun. Metin öğlenden sonra izinlisin, 12'de çık git nereye gidiyorsan. Git, git takıl. Bir şeyler yap, tamam kesmeyeceğim yövmeyenden, gidebilirsin. Roka, maydanoz, peyniri, domates ve yumurta, hem de ortası turuncu, sarısı sarı değil turuncu olan, adeta bir tablo gibi bir kahvaltı hazırlamış Metin bana. Metin hatta şimdi de çıkabilirsin. Biraz cins cins bak millete, şöyle iş başını yeni yapanlara, kahvaltısını hala bitirmemiş olanlara, masasında kahvaltı yapanlara böyle cık cık, hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar iş başı falan diye böyle bir cinsliğini yap öyle git. Günaydın Emre'cim, keyifli sabahlar sana da demiş. Enerji müthiş yine, estağfurullah. Efendim sayenizde. Çatalca'dan günaydın Emre Bey demiş. Günaydınlar efendim. Günaydın güzel insan, iyi ki varsın. Efendim sayenizde. Siz de iyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Emre abi akşamları da program yapamaz mısın demiş. Yapamam. Benim müdürlüğüm ona kadar geçerli, ondan sonra. Emre abi yemin ediyorum el değmez bir simit aldım.

Sana şunu ulaştırabilsem demiş. O bana gelene kadar el değer hale gelir. El değmez dediği çok sıcak anlamında. Üf, resme bak. Üf. Yani hakkın geçiyorsa şu anda bana hakkımı helal ediyorum ama çok ayıp bir şey var o detayda, fotoğrafta. Ya hocam üçgen peyniri de onun yanına, çok zalim değil mi sabah sabah ya? El değmeyecek kadar sıcak simit ve yanında üçgen peynirler. Hem de 4-5 dene. Eyvahlar olsun. Gerçekten ev, gerçekten şu an yıkıldım ya. Müdürlük bile geçmez buna ya. Sökmez yani, anladın mı? Emre müdürüm günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Türk kahvemi yaptım, pencerenin kenarına geçtim, radyomu açtım demiş. İçerisi temiz havayla ve Emre Mutlu'nun sesiyle doldu demiş. İyi ki varsınız efendim, estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum, var olun.

Yılmaz İstanbul Beşiktaş'tan günaydınlar demiş. Esnafız, ara sıra sizi buralarda görüyorum. Bir gün çaya da bekliyorum Emre Bey demiş. Dükkanının resmini de atmış, ismini de yazmış ama ben maalesef okuyamıyorum ama kendim okuyabiliyorum. Buradan veremedim ismini. En kısa zamanda inşallah uğrarım Beşiktaş'a geldiğimde, sık sık geliyorum. Görüyormuşsunuz, ben de gözükmeyecek adam da değilim, o yüzden yalanla kamufle de olamıyorum, anladın mı? Ne yaparsam yapayım tanıyorlar beni yani hiç. Ya kafama böyle battaniye geçirip gezsem yine derler ki şu battaniyeyi çek bak, altında Emre Mutlu var. ...1.96'ya 130 kilo olunca ister istemez. Çünkü birkaç kişiyiz İstanbul'da böyle, anladın mı? Yani... Hayırlı sabahlar, sabahların güneşi demiş. Dudi dillim mi? Güler yüzlüm mü? Dudi dillim ben mi? Teşekkürler romantik Ahmet, teşekkürler. Bu sabah Ahmet diye bir kardeşimden Dudi dillim diye bir şey duyacağımı hiç... Dudu mu? Dudi dilli ne demek? İyi bir şey değil mi? Bak müdüre yanlış konuşma. Ahmet'im yakarsın Ahmet'im kendini, yapma. Metin sen çıkmadan önce köşeye çekip şu Ahmet'i sen müdürle nasıl konuşuyorsun falan diye böyle birazcık şey yapsana, baskı kursana üstünde. Söylediği iyi bir şey de olabilir ama sen yine de bir ufaktan bir çıtlat yani. Müdürüm bazen tehlikeli, müdürümün sağ yanağı cennet, sol yanağı cehennem de yani. Ne olacağı hiç belli olmaz da Metin. Bu ne lavaliyet Metin? Herkes iyi alıştı muhabbete. Müdürüm bu bebiş ne zaman büyüyecek demiş. Minicik kedisi var. Her sabah elleriyle besliyor. Büyür. Bir anda büyür o. Tatlı dilli demekmiş. He. Metin tamam vazgeçtim. İyi bir şey söylemiş. Ama yine de o kadar bana yaklaştırma bak. Çok yaklaşıyorlar Metin bana bak. Yani bak. Bak gözünü seveyim. Olan sana olacak en sonunda. Biri kapacak koltuğunu, göreceksin bilmiyorum.

0: Günaydın, 3 saatliğine sıkıntılarımı kenara bıraktıran adam demiş. Harika enerjim var, iyi ki varsın demiş. Ayla teşekkürler efendim. Evet, yani her zaman her zaman bir kenara bırakın. Hatta hiç o kenarla muhatap bile olmayın. Çünkü sıkıntılar bizim peşimizi bırakmayacak, biliyorsunuz hayat boyunca. Olacak böyle şeyler. Yani haberleri açıyorsun, sıkıntı. Memleketin gündemine bakıyorsun, sıkıntı. Siyasete bakıyorsun, sıkıntı. Oho! Yoksa maaş geliyor, geldiği gibi yok oluyor, sıkıntı. Düşün benim bile, yani bak sen düşün gerisini. Haberin bile olmuyor. Bitti gözyaşım, inan ağlayamıyorum. Benim maaşımla aramda şöyle bir ilişki var. Sadece yakalayabilirsem birkaç saniyeliğine görüyorum yatan maaşı. Yoksa tabii ki banka otomatik olarak kredi kartı borçlarına kesiyor. Sonra hatta şey diye mesaj geliyor. Biraz daha yatır, yetmedi bu.
1: Kredi kartı.
0: Korkulur ya. Müdürüm, konuştum daha size selam vermeyecek demiş.

Anksiyete tedavin yeni bitti demiş. Tedvin tedavin demiş, yeni bitti. Kimin anksiyete tedavisi efendim, biraz açıklar mısınız? Şairane bir şey yazmayın lütfen, düzgün yazın ki anlayayım ben. Gizemli gizemli yazdığınız zaman ben onu idrak edemiyorum. Yani zekam yetmiyor sizin edebiyat seviyenize. Dudu dilli, tatlı dilli, güler yüzlü konuşmasıyla insana hayran bıraktıran hoş sohbet demiş. Bunları mı demek istemiş bana? Metin bırak ara sıra söylesin. Tamam, çok karışma adama. Günaydın demiş. Kaç kere barışıyorum. Günaydınlar, günaydınlar. Dün sabahtan 3 dakika daha erken açtım radyoyu. Bende gelişme var demiş. Tamam. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza saat 10'a kadar gönlünüzce yazabilir, dilediğinizi sorabilir, dilediğinizi paylaşabilirsiniz. Günaydın, günaydın, günaydın demiş. O zaman Tarkan'dan bir dudu patlatırsın inşallah demiş. İnşallah be. Hadi bakalım be. Ülkeye Belçika kraliçesi geldi, belki durumlar daha iyi olabilir demiş. Yani kendi ayarı kaçıp dönmezse bizim için inşallah iyi olur. Sabah enerjimiz, günaydın, iyi yayınlar, günaydınlar efendim. Müdürüm kahveniz demiş, Türk kahvesini getirmiş bize. Şöyle bir bakalım. Köpüklü köpüklü üf, ne hüpletiriz. Aa, su içelim, su, hadi su içiyoruz. Şöyle bir ASMR patlatayım ben de şöyle bir.

0: stüdyoya biri girse diyecek ki ne yapıyor bu ya? Ne yapacağım, su içiyorum, Allah Allah. Herkes hemen sularından şöyle bir içsin. Elinizin yetiştiği yerde değilse de bir zahmet kalkıp alın suyunuzu. Hemen güzel bir su için bak, hatırlatmak benden, içmek sizden. Müdürüm, imzalamanız gereken evraklar var. Bir de size kruvasanla kahve getirdim demiş. Filtre kahve getirdim demiş Metin. Ah Metin, koltuğun çok büyük sallantıda. Çok büyük ataklar var bak. Günaydın Emre, mutlu ediyorsun bizi, yayınlar demiş. Teşekkürler efendim, var olun. Siz de beni çok mutlu ediyorsunuz. Eksik olmayın, şiir geldi sabah sabah. Semra Hanım şiir yollamış bize. Günaydın, gece yıldızlarını usulca topladı yine. Pencerene ince bir sabah bıraktı. Kuşların sesinde taze bir umut. Gökyüzünde yeni başlangıçların rengi var. Bugün kalbine iyi gelen bir şarkı çal. Bir şarkı gibi geçsin. Uydurdum ben burayı. Çayın dumanı huzuruna karışsın. Yüzündeki yorgunluk yerine biraz gülümseme konsun. Ve hayat tam da en ummadığın anda içine ferahlık veren güzel bir haber gibi kapını çalsın. Günaydın, günaydın demiş. Hem dua gibi olmuş hem şiir gibi. Güzel olmuş, güzel. Teşekkür ederiz. Radyoyu kapatmamak için kendimi zor tuttum. O ses mizofoni olanlar için tam bir kabus demiş. Kabus ama kısa sürdü. Mizofoni bende de var. Tamam ne kanka? Ne alaka? Niye çalmıyorsun abi demiş. Abi çal, ya çalmıyorum, ne bileyim, bilmiyorum ki. Müdürüm onlar hava civa demiş. Metin'in koltuğu sağlam arkadaşlar.
1: Güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz.
0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalışıyoruz. Çalıyoruz, çalışıyoruz. Efendim? Ben niye Barış Alper Yılmaz gibi oldum? Hiçbir şey söyleyemiyorum ya sabah.

786 sabah yoklamamız başlamıştır. Erken başlattım biraz ama. Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, maalesef ve maalesef trafikteysen de 3'e bas, yolla hadi.

Ya bir daha yazmayacağım ama bunu artık aklımda tut demek istiyor bana. Dalgana bak diyor yani bana. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar da 3'e basıp yollayacaklar bir zahmet. Yoklamamızı alalım, gelmeyenleri yok yazalım, geldikleri halde de geriye salmayalım.

0: Yani Biricileri kıskanmıyor değilim. Vallahi kıskanıyorum ya. Ben niye biri değilim ya? Neyse, burası da benim evim sayılır ya. Arkadaşlar, ben müdür olabilirim de. Benim de müdürlerim var ya, birazcık buradan tabii benim de taklap. Burası benim evim sayılır. Burası benim işim. Burası benim trafiğim. Burada nasıl bir trafik yönettiğimi sen biliyorsun. Çünkü ne kadar kalabalık olduğumuzu biliyorsun en azından. Hava nasıl diye bana sormuş. Nereden soruyorsunuz acaba şu anda? Neredesiniz de soruyorsunuz da bunu. Yattığın yerden bana sormayı utanmıyor musun? Pencereyi açıp bir camı açsan ne olur ki bana bunu söyle. Reklam geliyorum.
1: Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Ya evde olmaktan mahcubum sayende her sabah demiş. Bence sen evde olmaktan değil, zengin olmaktan dolayı mahcubsun. Yani o ki bir insan saat 7.30'da evindeyse, o insanda para vardır hocam. Ben buradan görüyorum şimdi bunu, ben sene, bir buçuk senedir burada soruyorum evinde olanları, iş yerinde olanları. Ben evinde olan zenginleri ayırıyorum, ayrı klasöre alıyorum onları. Onları zengin dinleyici diye bir klasör açtım WhatsApp'ta. Onları oraya alıyorum. Trafikte olanları da yani hani önce evdekilerin mesajlarını okuyorum. Çünkü niye para var? Nasıl bir karakterde olduğumu biliyorsunuz. Taş gibi bir karakterim var benim, müdür olmamdan kaynaklı. Onlar şey oluyor, Platinum Plus üye oluyor Emre Mutlu Show'a. Trafikte olanlar da işte ailesine bazen bir bakıyor. Bazen okumasam ne olur, zaten trafikte zaten çalışıyor benim gibi yani. İnanan minanan olur şimdi. Dur, radyoyu yeni açan birisi olur. Neler söylerler bana biliyor musun? Zaten karaktersiz karaktersiz konuşuyor da en son bunu da söyledi dinleyenine be. Emre abi, offside'i bilmeyen bir kızla tanıştım, sence çıkayım mı demiş. Ya sabah sabah offside'i bilmeyen kız nereden aklına geldi bir de çıkayım mı diyorsun? Tabii ki bilmez kız, offside'i nereden bilsin? Ama anlatmayla vakit kaybetme, ben sana söyleyeyim. Denendi bunlar daha önce. Boş ver. Yapay zekaya sorsun, o anlasın. Yorma kendini oğlum. Ne gerek var? Emre dostum, her gün Esenyurt'tan Çerkezköy'e gidiyoruz demiş. Büyükçekmece'den sonra frekans gidiyor, dinleyemiyoruz, seni üzülüyoruz. Abi Esenyurt'tan Çerkezköy'e gitmenin çok havalı bir yönü yok yani. Esenyurt'la Çerkezköy çok yakın bence birbirine. Ha deseydin ki Esenyurt'tan Dudullu'ya gidiyoruz, o zaman derdim ki vah vah vah vah. Büyükçekmece'den sonra frekans gidiyor çünkü şehir değiştiriyor gibi oluyorsunuz. Ondan dolayı bizim Tekirdağ'da henüz frekansımız açılmadı. Ama Eskişehir, Kocaeli, Yalova, Bursa, İstanbul da iseniz, il sınırları içindeyseniz tamam. Bazen de bazı bölgelerde böyle işte şeyler geçiyor. Atıyorum frekansın gelmesini kesen dağlar, tepeler oluşabiliyor. Geçici olarak kesilebiliyor ama genel anlamda inşallah sene sonuna kadar Türkiye'nin birçok yerinde frekanslarımız açılacak efendim. Başka başka sorunlar var. Yani bizim başka bizi aşan, yani bizim radyomuzla, bizim kurumsal yapımızla alakası olmayan dış etkenlerden dolayı süreç biraz yavaş ilerliyor. Ama çözülecek. Emre müdürünüz çözecek, merak etmeyin. Günaydın müdürlerin hası demiş. Has müdür nasıl oluyor ya? Abi bizim müdür var. Bir has, bir has, anlatamam sana. Hastayım ben müdürüme. Esenler'den Ümraniye'ye gidiyorum. Bak mesela bu birazcık daha sıkıntılı olabilir. Çok zengin olursam rahatsız etmeyen kıymalı börek yapan yeri bulup 1,5 kilo yerim demiş. Yanında da soğuk vişne suyu. Canım benim ya. Çok zengin olursa rahatsız etmeyen kıymalı börek. Yani içinde gerçekten kıyma olan. Mesela şu anki börekçilerin %90'ını sadece böreğin içini açıp kıyma deyip kapatıyorlar. Yani ne kadar alırsa içine. Ben bir kere çok sinirlenmiştim. Gerçekten içini açtım böreğin, bir tane kıyma tanesi çıkmaz. Ya bulgur koy bari kıymaya benzeyen bir şey. Ertesi gün adama dedim ki, bana dedim soğanlı börek verir misin? Dedi ki o ne? Dedim işte kıymalı diye sattığın. Dayamışsın soğanı içine, bu nedir ya bu kadar? Rahatsız ediyor ama. Ayrılamadığın sevgili gibi, dar ayakkabı gibi. Yani ayakkabıyı çok seviyorsun ve hala giyiyorsun. Ya da kızdan çok hoşlanıyorsun, seviyorsun ama lanet ediyorsun her gün. O da öyle yani. Midenin yanacağını biliyorsun bir saat sonra ama yapacak bir şey yok. Dubai'den mesaj gelmiş değil mi? Belki fakirlikten evde oturuyordu. Ya sen nereden bileceksin fakirliğin ne demek olduğunu? Ne demek olduğunu nereden bileceksin? Diyor ki benim yatta kalırsın diyor. Eve dönmene gerek yok diyor. İki tane oda var benim yatın içinde diyor. Gelmiş bana fakirlikten evde oturuyordur. Bak sen, senin bir sen zenginlerle alakalı konulardan bahset. Seni aşar bu konular, tamam mı? Sen böyle o altının onsu falan, Brent petrol fiyatları, senle bunları konuşalım. Ağzına bile yakışmıyor yani senin. Evinin manzarasını atmış, gelmiş bana belki fakirlikten oturuyordur diyor. Fakirlikten ne yapacaksın sen, biliyor olamazsın. Ya da çok eskiden biliyorsundur, unutmuşsundur artık. Sen zenginsin, bunu sindir artık. Allah'ın zengini. Yok belki fakirliktenmiş. Sen bırak bana, başka bir şeyler at oradan. Gözümüz gönlümüz açılsın. Telefonla konuşuyoruz 2 gün önce, diyor ki dışarıya çıktım diyor, orada arayamadım diyor. 42 derece burası, ayıp. Burada da boran kopuyor o sırada İstanbul'da. Bu nasıl mevzu ya?
Sönse bir anda bütün ışıklar. Neyse. Savrulup yorulsak. Onun şeyinde altın yıldız işareti var. WhatsApp profiline onu koydum. Platinum üye olduğu için onun mesajını hızlı okuyorum. Hava güzel demiş. Delirdim. Ha sonra da kalkıp baktın. Pekala. Elimden. Yürüyüş demiş, 19 Mayıs hazırız. Ha yürüyüş için peki, harika. Hep beraber yoldayız, kaynımda.

arabada demiş, trafik izin verdiğince işe gidiyoruz demiş. Bu da kaynından ayrılamıyor. Nasıl bir bağlantısı varsa. Acaba kaynım diye hayali bir karakter mi yarattı? Küçük çocuklar öyle... I see dead people. Hayallerinde birisi olur da bunun da hayallerinde kaynı mı var acaba? Ola ola hayallerinde kaynı mı giriyor yani, anlamadım ki. Mesela hani küçük çocuklar derler ya mesela, Alice'le oynadık. Alice kim kızım? Alice benim oyun arkadaşım. Allah Allah, anne baba korkar, Alice kim falan. Çocuğa geliyordur böyle hani hayalinde bir şey. Bunun da hayalinde anca kaynı olmuş yani. Abi vallahi şimdi kaynım buradaydı ya. Tamam oradaydı biliyorum. Abi yemin ediyorum konuşuyoruz, kaynım var benim ya. Bak hayatım boyunca hiç kaynım olmadı ve öyle bir ihtiyacım olduğunu hiç sanmıyorum, biliyor musun? Yani hiçbir zaman Allah'a ellerim açıp dua etmedim. Allah'ım benim de bir kaynım olsun ne olur. Ya bir insanın kaynının olması nasıl bir duygu bilmiyorum ama sen hep kaynınlasın. Çok fazla kaynı dedim, ağzım kayacak şimdi yani. Söyleyince de yabancılaşıyorum. Kaynı kaynı kaynı kaynı kaynı. Allah Allah, ne bileyim bilmiyorum, kaynı olan var mı aranızda? Fazla kaynı olan var mı arkadaşlar? Arkadaşlar idareten bana kaynını verecek olan birisi var mı yani, benim de kaynım olsun. Bir günlüğüne benim kaynım olsun ne olur. Bu arada yemin ediyorum kaynın ne olduğunu hala bilmiyorum. Bak 44 yaşındayım, kaynı yani benim kaynım olsa neyim oluyor tam bilmiyorum.

Benim de kaynım yok, tecrübe etmedim demiş. Üçe basmış. Ana. Şanti Yavik demişin. Güzel. Abi sabah sabah ciğer mi yedin, neden bu kadar su içiyorsun demiş. Ben su içmiyorum. Su içiyormuş gibi yapıp sizi özendiriyorum. Aslında içiyorum da. Efekt yaptı. ASMR yaptığım için öyle oluyor. Bak tepeme attırma, yarın başka bir, yarın noodle ASMR yaparım. Abi ben kaynın olabilirim müsaaden varsa demiş. Bakayım. Yok be. Benim de kaynım olmadı. Kaynım ne oluyor bu arada, ben de vallahi bilmiyorum demiş. Kimse, arkadaşlar bu kadar çok kayınsız nasıl toplandık bir araya biz ya. Kocasının erkek kardeşine kayın der. Ha, benim kaynım o zaman zaten olamaz. Kocam olamayacağına göre. Öyle bir planım olmadığına göre benim kaynım zaten olamaz. Kocasının erkek kardeşine derlermiş. Dur bakayım, demin benim de kaynım olmadı diyen kim vardı? Elif, bak senin bir gün kaynın olabiliyor. Benim o hiç olamıyor. Günaydın Emre abi. Furkan Can ben demiş. Maltepe'den selamlar, seni dinliyoruz. Günaydın Furkan Can. Furkan Can'ın fotoğrafa baktım, hiç Furkan Can gibi değilsin ya. Daha böyle Ali Haydar falan gibisin yani. Böyle Furkan Can. Furkan Can diye mafya da olmaz. Çok kibar da bir isim. Düşsene, Furkan Can abinin selamı var. Ne oldu, jelibon mu istiyor bizden? Furkan Can, isminle müstesna bir tatlılığın var. Kesinlikle eminim buna. Çok sempatiksin ama ya sert olamıyor Furkan Can gözünde. Mesela ben R'leri söyleyemem mafya babası da görmedim hiç. Bu bir kusurdu. Bende vardı ilkokul zamanı, ben R'leri söyleyemem. Düşsene. Payamı getey. Ne kadar korkutuyor diğer karşıdaki adamı. Kafanı kıyayım.

0: Ne olmuş? Kayın muhabbeti size yaklaşmaya çalışıyorlar. Müdürün demiş, dikkatli olun demiş. He. Tamam, doğru söylüyorsun. Ben bu konuyu kapatayım. Karının erkek kardeşi kaynın demiş. Karının erkek kardeşi de mi kaynın oluyor? Kocanın mı? Bir dakika şimdi. Yani ha, benim de kaynım olabilir o zaman ileride. Ama o kayınço olmuyor mu? Niye kaynın, niye 50 tane laf söylemişler? Niye karının erkek kardeşi demiyorlar da? Yok kayınço, yok bacanak, yok elti, yok güfte, yok güfte değil. O şarkıyla alakalıydı. Güfte ne alaka ya, şimdi ağzından güfte çıktı. Tamam he, hanımefendilerin erkek kardeşleri de kayın oluyor.
1: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
0: Abi bak, beni yanlış bilgilendiriyorsunuz. Ondan sonra ben çıkamıyorum işin içinden. Kafam karışıyor. Ortalıkta cahil muamelesi görüyorum. Şimdi bilen birisi lütfen yazsın. Lütfen bilen birisi yazsın. Benim evlenirsem eşimin erkek kardeşi benim kaynım oluyor mu olmuyor mu? Ya da ben kadın olsam evlendiğim

adamın kardeşi kaynım oluyor mu olmuyor mu? Tam kayınço da deniliyor da kayın... Bütün gönlümü... Yine anlamadım ya. Yok vallahi çok karışık bilgiler ya. Evet oluyor demiş. Kayınço oluyor. Tamam kayınço aynı zamanda kayın anlamına mı geliyor? Vallahi üstüm başımı yırtacağım şimdi ya. Evliyim bana güven demiş. Edeceksin. Sadece bu kadar bir mesajla ben nasıl güveneyim? Ne demek yani evliyim bana güven? Evli değilim bana güven olsa da biraz daha güven uyandırıcı bir şey var. Şu an otobüste sizi dinliyorum demiş. Eşinin kardeşi demiş. Evet oluyormuş tamam. Yani benim karım olsa onun erkek kardeşi benim kaynım oluyor değil mi aynı zamanda? Olabilir. Niye bu kadar merak ettiysen bunu da? Bir kuru canım var verebilirim. Al götür mahşer. Kayın veya halk ağzıyla yaygın kullanımıyla kayınço demiş kayın birader. Bir kadının eşinin kocasının erkek kardeşidir. Yani bir kadın için kocasının abisi veya erkek kardeşi onun kaynı olur demiş. Tamam erkek için oluyor mu abi? Bunu zaten açtık. Benim kaynım olabiliyor mu? Bunu soruyorum yahu. Vallahi burada olduğunuz halde hepiniz yok yazacağım şimdi. Sinir oldum ha. Bu ne ayol sabah sabah kayın muhabbeti.

Kayın ve kayınço bambaşka şeyler, o ikisi aynı şey değil demiş. Müdürüm sizi ciddi anlamda lafa tutup mesaiden kaydırıyorlar. Tamam Metin. İçini... Ha benim olmaz mı? Bir yarısı olur diyor, yarısı olmaz diyor. Ben anlamadım ya. Anlamadım yani gerçekten. Bir mesaj attım okumadım bizim. Mesajın üzerine kayın diye 50 tane mesaj okudum demiş. Sabah ilk radyo açtığım gibi seni dinliyorum ama mesajlarımızı okumuyorsun. İyi çalışmalar, kolay gelsin demiş. Günaydın, iyi çalışmalar, hayırlı işler, kolay gelsin. Ben Gebze'den Üsküdar'a Kandilli'ye gidiyorum. 45 dakikadır yoldayım. Şu an Çamlıca gişelerde takılı kaldım demiş. Açıyorum trafiği hemen. Evremut Dışol dinleyenler geliyor, açın.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: buluşalım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale alarm sistemleri.
6: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
7: Nazarlar değmesin.
8: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.
9: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

Evet, Murat'ın yaptığı en duygusal şarkılardan bir tanesi. Tamamen duygu yüklü. Bir güzellik yapsana, gece bende kalsana. Ne dediğimi anladın sen, acil durum uyansana. Yine bir Maltepe baskını yedik sabah sabah. Maltepe'den selamlar yazan kaçıncı dostumuz acaba bilmiyorum. Emre günaydın demiş, Ataşehir Kocaeli yollarından selamlar. Kaynın olur evlenirsen ve eşinin kardeşi varsa demiş. Kız kardeşi olsa baldızın olur demiş, başka bir bakış açısıyla. Eşinin erkek kardeşi kayınço, kız kardeşi baldız. Baldızın eşi de bacanak olur demiş. Kafam iyice karıştı, tamam. Kapatıyorum bu konuyu. Habibe demiş ki ben evliyim, bana güven. Bu konuyla ilgili, tamam. Benim kafam tecrübeyle sabitliyorsunuz. Müdürümün kafasını bulandırdınız, kapayın çenenizi demiş. Tamam, öğrendim ben. Kayınçolu Emre, kadın erkek kardeşi, erkeğin erkeği. Tamam, kapattım ben konuyu. Çözdüm ben mevzuyu, tamam. Tamam, okey. Bir gün herkesin kayını olacak demiş. Her canlı kayını tatacak. Bir de atasözlerine çeviriyorlar. Kayın olamayacak diyenler var. Çok gerginim demiş. Nasılsın demiş. Ben tahtakalede çalışıyorum. Çay ocağı çok pis, bardaklar kıymalı ya da peynirli geliyor demiş. Ağırlıklı peynirli demiş. Çok gerginim. Kıyamam sana ya, emekçi kardeşim benim. Allah kolaylık versin. Ben biliyorum offside demiş Dora. Ya demek ki 1-0 öndesin. Hem cinslerine göre. Günaydın Emre, açıklamasını yapay zeka yaptı demiş. Sen kadınsan kocanın erkek kardeşi, kayınbiraderin sen erkeksen, eşinin erkek kardeşi yine kayınbiraderin demiş. Yani yapay zeka açıklama yaptı ama içinde kaynın diye bir kelime geçmiyor. Sağ olsun. Senin kainlik durumun var, benim kaynım olur mu demiş. Bunun için bir şey söyle lütfen. Kainlik durumun var, lütfen bir şey söyle demiş. Ben temkinli kainim, her şeye karışmıyorum öyle. Ne demiş? Okul çocukları gelmeden bir çay içeyim bari demiş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Biraz da yemekten bahsedelim mi demiş. Konu fazla dağıldı, yeme içmeye dönelim mi demek istemiş. Yani dönmeyelim ya. Şimdi desem ki herkes yaptığı kahvaltının resmini atsın, burada çıldıracağım, çılgına döneceğim. Salyalar saçarak yayın yapacağım. Olmayacak, özendireceksiniz beni. Ama ben böyle şey masasını seviyorum yani, derler ya. Ne derler böyle... Söyleyeceğim şeyi de söylemek istemedim yani, yanlış anlaşılır diye ama. Söyleyeceğim, sen anlayacaksın. Böyle gariban masayı seviyorum. Böyle sandığı ters çevirmişsin veya ne bileyim böyle... kasayı ters çevirip üstüne böyle gazete kağıdını serersin. Hiçbir çatal birbiriyle aynı takım değildir, birbirini tutmaz. En son ayakta kalan birisi bidonun üstüne oturur böyle, oturacak bir yerde olmaz. Yani böyle gariban masası. Domatesin suyu o gazetedeki haberin üstüne akar böyle yavaşça. Biberler böyle bir tuzlanır üstüne. Hele bir de birisi orada bir yumurta pişirmişse var ya, üf. Uyuyacağım sabah sabah. Sabah sabah lobumuz yandı demiş. Bak gördün mü, hemen bak konu sekiyor bir yere. Efendim, lobunuzu soğutmak istiyorsanız hemen bir su tutun lobunuza, loblarınıza. Yani kafanıza su tutun, o loba kadar geçer o, emer onu kafatası. Elinle yersin, aynen öyle, o sofrayı ben çok seviyorum işte. Daha çok doyuluyor sanki, daha keyifli geliyor bana. Ha tabi öbür türlü böyle şehzade sofrasına da itiraz etmem. Niye ben burada oturmam bu sofraya demem yani.

0: Şarkı dizerken arka arkaya anons koyuyorum, sonra diyorum ki anons geldi, ne alaka?
1: Tamam da kanka, ne alaka?
0: Abi Lobo'nun fotoğrafını atabilir misin demiş. Sabah sabah yani sabahın 7.50'sinde benim Lobo'nun fotoğrafını nasıl film çektirmedim ki sana fotoğrafını atayım. Önce sen at. Babam evden, tamam. Emre abi günaydın, dün gece 3 lira rahatsızlık geçirdim, biraz geciktim o yüzden demiş. Geçmiş olsun kardeşim. Umarım şimdi iyisindir. Umarım şimdi iyisindir. Ya ben açım yemek konusunu açmayın lütfen demiş. Ben de açım, açın lütfen. Gebze'den avcılar işe gidiyorum günaydın demiş. Karısının erkek kardeşi ne oluyor o zaman demiş. İkisi de kayındır. Ama en iyi kayın ağacı ormanda olur demiş. Benim mesajımı ne zaman okursun tahmini demiş. Bak okudum. Ama bir şey kattı mı? Kattı evet. En iyi kayın ağacının ormanda olduğunu söylemişsin. Biz de AVM'de olur demedik zaten. Her ağacın en iyisi tabii ki ormanda olur yani. Sabah mevzu söylendi mi demiş. 5 dakikalığına ayrılmıştım. Bak 5 dakikalığına ayrılmış. Ooo kuyumak mı pişiyor orada? Vallahi kuyumak pişiyor. Video geldi ya. Ey hem de odun ateşinde pişiyor. Ya bu nasıl bir vicdansızlık Allah aşkına. Kim attı bu Firuze? En güzeli enişte olmak demiş. Enişteyim ve mutluyum. Emre gerçekten çok açım, kahvaltı yapmadım, ne yiyeceğim bir akıl ver demiş. Akıl vereyim. Ama olmayan şeyi nasıl vereceğim ben sana? Yanmasam da yulaflı süt karışımı bir şeyler yiyen saçma sapan bir arkadaşım var demiş. Bense 4 tane Kürt böreği götürdüm. Zamanla göreceğiz hanginizin saçmaladığını, ben sana söyleyeyim. Menemen gider, menemen. Bak şimdi menemenin de kavgası çok yapılıyor. Menemene sarımsak konur mu, soğan konur mu? Arkadaş menemenin her türlüsü zaten yumurta ve domatesin birleşimiyle oluştuğu için ne konur ne konmaz zevkine bağlı. Yani menemene kaşar konmaz. Niye? Konunca ne oluyor? Taze fasulye mi oluyor? Yine menemen. Ya böyle sert kuralcılar var ya, bırakın arkadaşlar, isteyen istediği gibi yesin ya. Ne koyulsun demiş, ne koyulursa konulsun yeriz demiş. Bunu tartışalım, çok merak ediyorum. Hayır! Kürt böreği mi, Kürt böreği mi demiş. Arkadaşlar net bir şekilde ifade ediyorum size, Kürt böreğidir o. K-Ü-R-T. Kürt böreği diye bir şey yok. Kürt böreği onun ismi. Hikayesini de çok iyi biliyorum.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Sefaköy, Bahçelievler, Halıcıoğlu, Çağlayan, aksiyonda Sefaköy, Avcılar etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Kağıthane, aksiyonda Bayrampaşa, İstoç yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar ve ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'tan sen nereden anlıyorsun mouse'tan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi. Emre Mutluşoğlu.

0: Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Bir adım önde.
5: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
6: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatı.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: Gel abi kahvaltı yapalım. Biliyorsun buradan çıkamayacağımı, gelemeyeceğimi. Var ya sırf şov. Oh bak, bakarken midem yandı böyle. Tam o bahsettiğimiz dandik börekçi böreği almış. Kıymalı. Daha doğrusu kıymasız. Bol kıymasız hem de. Her adımda savruldu gönlüm öyle fırtın. 0544-886-1-886. Şimdi sana bir soru. Mutlaka sağ isalar ya da değillerse bile, Allah rahmet eylesin ama sağ olanlar söylerler, hatırlatırlar ara sıra. Sen küçükken şuna şunu derdin diye. Ben yumurtaya ovov dermişim. Suya butti dermişim. Sen küçükken neye ne diyordun? Anında var mı, aklında var mı böyle bir kalan kelime? Çocuklar bir şeye bir şey derken uydururlardı. Senin küçüklüğünde, senin çocukluğunda bir şeye bir şey demişliğin mutlaka vardır. Sen neye ne diyordun küçükken? Bu sabah bunu konuşalım. Daha konuşacağımız bir sürü şey var ama merakken soruyorum. Neye ne diyordun küçükken? Çocukken, hatta böyle bebeğimsiyken yani. Değdiğim suyken. Suya butti diyormuşum. Butti demek çok daha zor değil mi? Ben de o zamandan başlamışım saçma sapan. Butti. Su. Ne alaka? Mesela tırnak makasına tit tit diyormuşum. O birazcık mantıklı. Tırnak keserken çıkarttığı sesi belki öyle algıladı benim bebecik kulaklarım. Tit tit. Onda birazcık mantık var ama suya butti demek biraz enteresan. Yumurtaya da ovov. Sen küçükken neye ne diyormuşsun bakalım. Yaz. Yumurtaya gli gli diyormuşum demiş. Bak şimdi bak. Gerçi ovova herhangi bir mantık biçemediğim için gli gli'ye da aynı muameleyi yapmam gerekiyor. Domatese tomates dermişim. Sen bayağı yaklaşmışsın abi. Amcaya emce diyorduk demiş. Bu da çok yakın. Dolara Benjamin diyormuş. Tabii çocukluğu da zengin olunca bir insanın. Suya butti. Değişikmiş. Senin de varsa böyle bir aklında kalan kelime, büyüklerin sana söylediği, sen şuna şöyle derdin küçükken dediğiniz bir şey varsa lütfen yazın. 0544-886-1886. Suya bubu diyormuş. Bubu. Bence sen istediğin şeyin ismini bilmediğin için bubu diye, hani öyle bir şey mi acaba? Suya fu. Bu da mantıklı. Köpeğe hav hav. Acaba ben mi tuhaf bir çocuktum ya? Köpeğe hav hav demek de mantıklı, evet. 0544-886-1886. Yumurtaya gıt gıt mamacı diyormuşum demiş. Pilava tiniş diyormuşum. Pirinçten yola çıkmışsındır belki de. Mandalinaya mada da dermişim demiş. Mandalinaya mada da, bu da çok kulağa batıcı gelmiyor. Benimki kadar saçma değil. Bunlar mantıklı. Arabaya abara, tuvalete tolofet. Ya sen en azından deniyormuşsun söylemeyi. Ben uydurduklarınızdan yola çıkalım diye bu konuyu açtım. Uydurduğunuz bir şeyler var mı işte? Suya butti demek gibi. Yani çocuk olduğum için yemiş işte. Yiyormuş konu yani.
1: Ben eskiden fırlata mırlak diyormuşum. Annemler hep öyle söyler.
0: 86, seninkisi de yakınmış kardeşim. Örümceğe böyü diyorduk demiş. Böyü. Bak bu mesela saçma sapan. Benimkisi gibi. Toz şekere tuğ diyormuşum demiş. Neden toz şeker demek ister bir çocuk ya küçükken? Hadi yumurta, su, tuvalet, bunlar temel ihtiyaçlar, toz şeker. Zaten çay mı veriyorlardı çocukken sana? Oradan bana bir tuğ verin bakayım, karıştırın şöyle bir. Tek tuğlu içiyorum ben. Aranızdan birisi hangi tuğ Kıvanç tatlı tuğ esprisi yaparsa engellerim. Söylüyorum bak. Kalbime tarih

Makarnaya makalele diyordu demiş kızım. Ha, çocuklarınızın söylediği şeyleri de yazabilirsiniz bu arada. İlla sizin olması şart değil. Makalele. Real Madrid'de oynuyordu. Sizin ya da çocuğunuzun aşkım, belki haddi... Sizin küçüklüğünüzde, şimdiki çocuğunuz belki de büyümüştür, onun da küçüklüğünde tutaştı, ak... Neye ne dediğini hatırlıyorsanız lütfen yazın. Değdi mi? Değdi mi? Lütfen beni ara aşkım, gözlerin... Günaydın Emre Bey kardeşim, pilava etaki diyormuş. Sular, etaki. Kaç kulaç açtı aklını... Bak bu da enteresan, alakasız. Değdi mi? Hiçbir harfi tutmuyor mesela, etaki.

Ben küçükken çikolataya kulate diyormuşum demiş. Çikolata kulate. Evet, andırıyor. Aşkım, gözlerinle mi taş? Mantıksız değil. Ya en azından bunlar denenmiş. Hani denemeye çalışmışsınız. Yani en azından doğru kelimeyi çıkarmaya çalışmışsınız. Yani yumurtaya ovov ne alaka? Pilava ekate ne alaka? Tabii ki söyleyemediğim sözler varmıştır. Bence sen hala bir şey diyebilirsin. Yani öyle potansiyelin var.

Çocuklar büyümesin hep minnak kalsınlar ya demiş. Evet. Biz büyüdük ve kirlendi dünya. Demlenir demlenir kor ateşte özlemem. Yaz başı yatıp Eylül ayında kalk. Hasretin perdeler güneşi bile dön. Çocuğum GTA San Andreas'a GTA Samandıras diyordu. Samandıras mı? GTA'nın Samandıra'da geçen versiyonu mu bu? GTA Samandıras iyiymiş bu. Tuvalete tilabet diyordum demiş. Elime, koluma, kalbime. Kızım navigasyona navigasyon diyor demiş. Bak o da çok yaklaşmış. Benim kızım suya hidi. Bak ne güzel alakasız bak. Böyle cevaplar işte çok hoşuma gidiyor. Suya hidi. Butti ve hidi. Aynı anlama geliyor. İkisi de su anlamına geliyor. Domatesi de totomez diyordu demiş. Sabuna babun diyordum, hala babun diyorum demiş. Artık düzelmesi lazım değil mi sizce? Yaş itibariyle.

0: Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: Reklamlar.
4: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
5: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Kuzenim bisküviye ay mama diyordu demiş. Merhaba Emre abi, ben Durağ'da demiş. Küçükken suya ov diyormuşum demiş. Aa ne güzel, benim yumurtaya dediğim gibi. Bu da kanıtı demiş, etli ekmek canavarıymışım. Kendinden büyük etli ekmek yemeye çalışan bir çocuk. Mertcan o çocuk, şimdi kocaman birisi. Ki bize böyle bir mesaj atmış. Kurşun kaleme turşu kalem diyordum demiş. Turşu kalem. Oğlum meyve suyuna bıdı bıdı diyor demiş. Oğlumun enteresan kelime ayrımları vardır. Uzun bir zaman demiş, nefes kelimesini anlayamadık. Yani çözemedik. Onun için ne ve fes ayrı iki kelimeymiş meğer demiş. Bu kalemun için kalemun derdi demiş. Başına bu koymayıp tasarruf ediyor. Bir gün TV'de bu kalemun diye gösterene kadar anlayamamıştık demiş. O aslında kalemun. TV'de bu kalemun diye gösterince anladık demiş. Ben hala anlamadım mesela. Tavşana çava derdi demiş. Çava. TV olmasa dilini çözemeyecektim. Örümceğe böğü diyorduk demiş. Bunu söylemiştim biraz önce. Hollanda'dan günaydınlar demiş Kadir. Kadir mutlu, hayatlarımız aynı. Yumurtaya gıt gıt. Bisiklete bago diyor demiş. Bisiklete bago. Oğlu söylüyormuş bunu da. Günaydın kardeşim, anneme aga diyordu demiş. Aga mı? Aga be, karnım aç be. Agacım sana zahmet, bir tane de salatalık doğrasana şuraya, gözünü seveyim. Anneye aga enteresanmış yalnız. Değişik. Karpuza dapu diyordu demiş. Diyordu dememiş, diyor demiş, hala diyor galiba. Pilava lap derdi demiş, ben de kelebek diyordum pilava. Allah Allah.
1: Günaydın abim. Benim adım Miran. Ben küçükken abime aga dermişim. Benim abim de, bizim bir köpeğimiz vardı. Onun adı Üzüm. Ona da Üdü dermiş.
0: Bak o da abisine aga diyormuş. Üzüme Üdü.
2: Burası İstanbul efendim. İstanbul. Dinlemeye devam et. İş stresin azalsın.

0: Hemen Canan hocamla ilgili bir haber gördüm, hemen cımbızladım, aktaracağım. Yeni saate geçince. Canan hocam söylemişse doğru söylemiştir. Çocuklar dünyanın güler yüzleri, evet. İyi yayınlar Emre Bey, konu neydi demiş. Bu saatte. Efendim yok yazıldınız ama buyurunuz oturunuz. Yok yazılmışken eve dönüyorum diye bir şey de yok. Artık buradasınız ona kadar. Konumuz şu: küçükken siz veya çocuğunuz neye ne diyordu? Ben bahsi açtım. Konuyu ben başlattım. Dolayısıyla suya butti dediğimi, yumurtaya ovov dediğimi söyledim ve insanlar da yazmaya başladılar. Bakalım daha neler okuyacağız. Neler varmış yazdıklarınızdan. Pastaya potti diyordu demiş. Kocaman kız oldu maşallah. Allah uzun ömürler versin. Potti. Pasta yine yakın sanki, fena değil. Amcaya komiço derdim demiş. Arabalar diyemezdim, alabalal derdim demiş. Güzel. Şöyle bakayım.
1: Merhaba Emre abi, ben abime din din diyordum, telefona da lele diyordum.
0: Telefona lele. Çalma efektinde lele lele lele lele lele. Kızım Galatasaray gaddis ediyor demiş. O da yakınmış. Biraz daha büyüyünce şampiyon diyecek zaten. Oğlum küçükken anneannesine mamane diyordu demiş. Suya gıngın. Gıngın. İçme efekti gibi. Gın gın gın gın gın gın. Mantıklıymış yani. Oyuncak silahına tüf tüf diyordu demiş.
2: Müziğin sesini...
0: O da bir en azından efektten gitmiş, o da mantıklı.
2: Senin için en iyiler İstanbul FM'de. İstanbul FM'de.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar yine her yerdeler.
2: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jantı üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
8: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
9: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
10: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
12: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
13: Nazarlar değmesin.
14: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

Erkek kardeşim 2,5 yaşında her şeye la la la derdi demiş. Annem geri zekalı diye doktora götürdü. Tövbe estağfurullah. Doktor senden zeki demişti anneme demiş. Şu an İngilizcesi bile ana dili gibi akıcı demiş. Maşallah maşallah.

Yumurtaya vunta derdim demiş. Çorbaya çuppu. Elbiseye işi bile. Leblebiye vil... Ney? Vilibi. Zürafaya yufa. Sen bayağı başka bir dil konuşuyormuşsun. Doğru söylediğim bir şey varsa onu yazsan daha kısa olur hani. Kızım WhatsApp'a yap saplıyordu demiş. Şey gibi. Bizim küçüklüğümüzde WhatsApp yoktu ya. Suya ma diyor demiş oğlum. Sineklere Mehmet diyormuş. Mehmet mi? Yaratıcı.

0: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.
1: Ben de küçükken berbere rebe diyormuşum demiş. Bak yine yakın yani, ucundan kıyısından benziyor. Berber biraz zor gelip rebeyle hani tamamlayıp.

senin. Yeğenim YouTube'da video aç diyemiyor demiş. Bibi aç diyormuş, Bibi. Kaşırır gözlerini, kalbine çağırır. Bayıla bayıla yandırır. Küçük kızım Toka'ya Koka diyordu demiş. Koka. Yine bak denemiş en azından.

demiş efendim. Buyur ciğerim, buyur. Yastığa nık nık diyordu demiş çocuğum. Nık nık. Evet, mesela bir çocuk efendime söyleyeyim yastıktan bahsedebilir. Bisküviden bahsedebilir. Yumurtadan bahsedebilir de toz şeker olayı biraz hala zihnimde. Ne oldu da çocuğun toz şekere ihtiyacı oldu? Bir de şekere işte bir şey diyor dese tamam da toz şeker, özellikle toz şeker olması. Çocuk acaba revani falan mı yapıyordu o yaşta? Kekmek mi yapıyordu? Ne yaptırıyordunuz çocuğa? Anlamadım ki, eli çok lezzetli ayağına kandırıp. İyi yayınlar demiş. Bende iki tane patili çocuk var. 4 yaşlarındalar. Halen her şeye miyav diyorlar demiş. Beklentini çok yükseltme ama öyle devam eder o. Allah onlara da uzun ömürler versin. Minik dostlarımıza. Abi ben küçükken cami hocası nerelisin diye sormuş. Ben de Beşiktaşlıyım demişim. Hala bunun dalgasını geçiyorlar. 30 yaşındayım demiş. İşte demek ki o yaşlardan nasıl içine işlemiş tuttuğun takım, değil mi? Ama aramızda bunu hala söyleyebilecek insanlar var, Beşiktaş'ta oturanlar. Neresi? Abbas ayağı Beşiktaş ya. Oğlum paraya lülüm, dondurmaya gongon diyordu demiş. Yanki Zulu dilinde. Bakırköy'e Fakırköy, vanilyaya da Babilya. Bakırköy biraz değişik olmuş, evet. Bir Bakırköylü olarak hak vermedim değil şimdi. Bak nerelisin diye sorunca Beşiktaşlıyım diyebilecek birisi, hakaretlerden yazan birisi var. Sen küçükken neye ne diyordun ya da çocukların küçükken neye ne diyordu, yazabilirsin bize. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza sal mesajını gelsin.

0: Emre günaydın, iyi yayınlar. Benim oğlum şu an 18 yaşında. Küçüklüğünde televizyona Tedelon derdi. Benden bir şey istediği zaman da anne o bana çok lazım gerek derdi.
1: Çok lazım gerek.
0: Hala onun dalgasını geçerim sonunda. Buzbiki derdi. İşte salyangoz diye söylemesini isterdik. Söyleyemediği için de susup sonra ya yangoz bak söyleyemiyorum işte derdi.
1: Pembe şekere pambik şeker derdim demiş. Oğlum evet'e yes hayra no diyor demiş. Allah Allah. Nasıl uydurmuş bak. Hiç de duymadığımız şeyler. Yaz epey bir genç kardeşimiz domatese totomez diyormuş demek ki. Küçük kızım o zamanı o mazan diyordu demiş. O mazan devam etsin demeye. Radyoya dadıro dermişim demiş. Yine yakın çabalamışsın hocam. Topa bıdı bıdı. Leblebiye mını mını.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde aralıklarla etkili. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü, Haramidere, Bahçeli, Evler, Cevizli Bağ, Çağlayan, Zincirli Kuyu, Aksiyon, Demecidiye, Köy, Haliç, Zeytinburnu, Yeni Bosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe'de etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Temde, Ümraniye, Kavacık etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı bitik ilerliyor.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bakın ayıptır ya. İnsanları böyle zaptıraptı altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya. Emre Mutluşoğlu.

0: Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
0: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

Babaanne mandede ekmeğe mamacıga derdin demiş. Sanki mamacıga Afrika'da kullanılan bir dilmiş gibi geldi yani ekmeğe. Ya veda veda mamacıga. Yumurtaya dıt dıt. Üsküdar'a Üskütar. Günaydın emre kızım Zeynep Hivda. Hivda, Hivda'da mı ismi? Ne demek Hivda acaba? Sıdıka alamaz, sıkıda hala dermişim demiş. Sıkıda. İsim değişikliğine gitmişsin yani direkt. Bu bence söyleyememek değil. Ya bu Sıdıka çok sıktı artık. Sıkıda olsun ya. Onun gibi bir şey mi? Çiçeğe füfü. Evet. Böyle alakası şeyler. Bayılıyorum bunlara. Karpuza kapuj. İsminiz ne acaba? Mucut diyormuş da. İsminiz Mucut benzeri bir şey de mi? Bana da Mucut diyordu demiş ama Mesut. Ha. Teşekkürler. Yine bir deneme var burada tabii. Mesut'a Mucut. Benim de kuzenimin adı Mesut. Benden yaşça işte bir 10 yaş falan büyük. Ben de ona Mesut yerine Tetut diyormuşum yani. En azından benziyor. En azından bir uğraşı var.

Günaydın, yok yazıldım biliyorum. En arka geçip yerimdeki vatandaşı kaldırıp oraya oturuyorum demiş. En arkada ise birisi, o zaten oraya oturmayı hak etmiştir. Sen bence ayakta kaldın. Bayağı doluyuz, bayağı doluyuz. Efendim tabii şimdi kendi beynimizin yarattığı bazı kelimeler var kullandığımız. Bazıları da benzeterek, söyleyemeyerek. Efendim dilimiz o kadar döndüğü için küçükken böyle söylüyormuşuz. Ama işte bu tamamen beyinle alakalı, yaratıcılıkla alakalı, nörolojiyle alakalı. Belki de bunları söylediğimizde kendimizi öyle daha iyi hissediyorduk vesaire, ama kendimizi mutlu hissetmeyimizi sağlayacak 4 tane yol açıklamış nörologlar. Bunlardan size birazcık bahsetmek isterim. Kendimizi kötü hissettiğimizde ne yaparsak yapalım, suçluluk, korku, endişe, utanç gibi durumlar maalesef içinden bazen çıkılmayacak haller alıyor. Beynimizi bunlar işgal ediyor ve vücudun bu problemin çözülmesi açısından ürettiği bazı şeyler var. Korku devreye giriyor. Vücutta imdat sirenleri çalıyor. Gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi yaşayıp işte bir korku salıyor vücudumuz falan. Bunlar vücudun refleksleri. Fakat 4 tane altın kuraldan bahsetmişler. Demişler ki kendinizi iyi hissetmek için, sabahları daha iyi güne başlamak için, bu haberden bağımsız dün okuduğum bir şeyi ve bu sabah uyguladığım bir şeyi aktarmak istiyorum. Diyor ki vücudunuz uyandığında, yani beyniniz uyandığında ilk 90 saniye çok önemli. İlk 90 saniye içinde ne yaşar ne düşünürseniz vücudunuz kendini, bedeniniz kendini, zihniniz kendini ona göre hazırlıyor ve o günü öyle geçiriyorsunuz. Kötü bir rüya görüp bütün gününüzün kötü geçtiğini hatırlayın, bazen oluyor. Hatırlamıyorsun bazen, rüyayı bile hatırlamıyorsun ama garip bir kötü bir his var içinde falan, değil mi? Çok basit, her sabah uyanır uyanmaz yapacağımız çok basit bir kural varmış. Bir üçlü varmış, bu üçlüyü uygularsanız, ki ben bugün denedim, bakalım günüm nasıl geçecek, yarın deneyimi aktarırım. Siz de bunu deneyebilirsiniz. İlk önce sadece 90 saniye boyunca yapmamız gereken 3 şey. Bir 30 saniye kadar derin nefes alıp vermek, burundan alıp ağızdan vermek, çok basit. İkincisi, gün içinde yapacağınız, kesinlikle yapmayı planladığınız bir şeyi kendi içinizden tekrar etmek. Üçüncüsü de ben iyiyim. Yani kendinize telkin vermek. İlla ki aynı cümleyi herkesin basma kalıp gibi kullanmasına gerek yok. Ben iyiyim, bugün iyi olacağım, iyi geçireceğim günümü. Bunu da bilimsel olarak kanıtlamışlar. Amigdala dediğimiz sistem, beyin uyandığında aslında tam olarak uyanmış olmuyor. Beyine giden bazı uyarılar, endişeler, kaygılar, mutluluklar. Mesela dün aldığın bir şey aklına gelir. Aa, ben dün bunu almıştım, dur gidip ona bakayım. Yeni bir şey almışsındır ya da bir yerden bir para gelmiştir. Onu uyanır uyanmaz hatırlayamazsın bir anda. İşte amigdalayı böyle uyarmamız gerekiyormuş. Hiçbir riski olmayan çok basit bir önlem. Öncelikle derin nefes alıyoruz. Arkasından gün içinde kesin yapacağımız bir şeyi kendimize hatırlatıyoruz. Mesela işte ben bugün akvaryumu temizleyeceğim dedim. Sürekli bir odak noktası oluşuyor ve orada kalıyor. Ve gün boyunca sizi anksiyeteden daha uzak tutuyormuş bu yöntem. Ben bugün denedim şu anda, şu ana kadar. Daha sabahın başındayız ama ben kalkalı 5-6 saat, 5 saat oluyor rahat rahat. 5 saattir bir faydasını da görmedim, bir zararını da görmedim. Ama denemekte fayda var, tutup en azından saçma sapan şeyler değil. Yok işte 6 tane zeytinyağı, tavana burnunu değdir falan, böyle tuhaf şeyler değil. Zaten nefes almak, diyaframı açmak, ciğerleri genişletmek çok kıymetli bir şey. Tabii ki önce pencereyi açıp oksijeni arttırmak gerekiyor odadaki. Bu dediğimi dinleyebilirsiniz. Arkasından da 4 tane bilimsel, daha mutlu eden 4 tane yol saymışlar bize bunları.

0: Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

Demiş ki kendinize ne için minnettar olabileceğinizi sorun. Neden bu çok önemliymiş? Alex Korp kitabında hayatta minnettar olduğunuz ve şükrettiğiniz şeylere odaklandığınızda beyin hangi bölümlerinin harekete geçtiğini açıklıyor demiş. Ulusal Sağlık Enstitüsü araştırmalarından bahsederken hipotalamus bölgesinin harekete geçmesinin uyku stres seviyelerini ve genel huzura nasıl faydalı olduğunun altını çizmiş. Buna ek olarak da dopamin ekstra doz olarak artışa geçiyormuş. Ben bir kitap okudum, size tavsiye ederim. Kalk bir dopamin demle diye, hem de yerli bir kitap, yani yabancı bir yazardan çevrili değil. Gerçekten dopamin seviyesinin insana neler yaptırabileceğini ya da nelerden alıkoyabileceğini o kadar güzel anlatıyor ki. Serotonin, melatonin, bunların hepsi dışarıdan takviye olarak alınabilen hormonlarken dopamin hiçbir şekilde düştü mü düşüyor, fırladı mı da fırlıyor. İnsanı deli eder dengesiz olursa eğer. Fakat dopamini yükselten belli başlı şeyler var. Bunlardan bir tanesi maalesef tatlı. Diğeri maalesef alkol. Diğeri iyi ki yürüyüş. Yürüyüş yapmak, spor yapmak dopamini acayip yükseltiyor. Dolayısıyla bu tip şeyler dopamin seviyemizi yükselttiği için düşüşünün de kötü olmaması adına belli bir seviyede tutmamız lazım. Dolayısıyla bazı şeyleri sık sık tekrarlamamız lazım. Spor yapmak gibi, dans etmek gibi, uzun yürüyüşler yapmak gibi, yemek yapmak, evi temizlemek gibi. Çok enteresan. Bak dostumuz nasıl katılmış bu sohbete? Araç muayenesinden dönüş yapıyorum ve

Beynim bana sadece sucuklu yumurta sinyali veriyor demiş. Dopamin falan umurumda değil demiş. Açım aç demiş. İşte bak, yemekten sonra gelen mutsuzluk da yemeğin dopaminini nasıl yükselttiğini anlatıyor bize. Mesela çıldırıyorsun o sucuklu yumurtayı yiyene kadar, banana kadar ekmeğini böyle yiyorsun yiyorsun, çok fazla kaçırıyorsun. Ya da yemekten bir saat geçiyor, böyle bir huzursuzluk mutsuzluk basıyor seni. Diyorsun ki çok mu yedim? Çok mu yağlı yedim? Dokunacak mı bana? Bir şey mi bir şey mi? İşte o çıkan seviyenin düşmesiyle alakalı. Onun düşüşünü yaşarken de mutsuz olabiliyorsun. Ya da kesinlikle tavsiye değildir ama işte alkol gibi illet bir şeyin alındığında vücutta salgıladığı mutluluk, bir anlık neşe yükselmesi vesaire. Ertesi gün o yaşadığın pişmanlık hissi de işte onun vücuttan çıkmasıyla yaşatıyor sana bunu.

İkinci olarak da demiş ki duygularınızı etiketleyin. Biz tabii sosyal medyada etiket yapmaktan böyle şeylere vakit pek bulamıyoruz değil mi? Sinirli, üzgün, bitkin ya da hayal kırıklığına uğramış hissediyorsanız bu hislerden herhangi birinin yüzünden gerçekten kötü bir moddasınızdır demektir. Beynin vücudun geri kalanı ile çok hızlı bir bağlantı kurduğunu unutmayalım demiş. Eğer korku ya da öfke duyuyorsanız nörologlar bir amigdala kaçırma riski olduğunu söylüyor. Duygusal hafıza kontrole geçiyor ve siz kontrolü kaybediyorsunuz. Bu acil durumlarda verilen klasik tepkiyi doğruluyor. Savaş ya da kaç. Uzmanlar duyguların adına, duyguların adını koyabildiğiniz zaman amigdalanın aşırı tepki olasılığının daha düşük olduğunu ve bir bireyin daha kontrol sahibi olabileceğini belirtmişler. Bu duyguyu ya da nasıl hissettiğinizi tarif etmek için birkaç kelime kullanabilirsiniz. Kendinize sinirli olduğunuzu söylemek ve nedenini belirlemek çok fazla işe yarar demiş. Öz farkındalığı arttırıyor ve büyük ikramiye ise tanımlanmadan o duygu ile başa çıkmanın kolaylaşması oluyor. Yani duyguyu çok fazla abartmaman, kendinizin daha güçlü olduğuna hükmedin demiş. Üçüncü olarak da karar verin demiş. Eğer bir karar verir ve tereddüt etmeyi keserseniz aslında biraz önce anlattığım şeyle bağlantılı bunlar. Beyninizde neler oluyor? Yani bir şeyi de karar kıldınız ve artık kararlısınız. Beyinde neler oluyor? Parietal lobdaki prefrontal korteks daha aktif hale geliyormuş ve kaygı endişe azalıyormuş. Kararlar verdiğinizde stratum aktivitesini azaltıyorsunuz. Yani anksiyete ve üzüntü eğilimi düşüyor. Ayrıca kontrol yeniden ele almış oluyorsunuz ve nasıl bir rota izleyeceğinize dair adımları, metotları ve hedefleri planlamaya başlayabiliyorsunuz. Hiçbir şey bilinçli bir kararın sonucu olarak hedeflerinizden uzaklaşmaktan daha tatmin edici olamaz demiş. Ulaşmaktan daha tatmin edici olamaz demiş. Düzelttim hemen. İnsanlara dokunun demiş. Bu biraz metrobüste denenmeyecek bir şey. Yani ben şu anda bir öğretideyim efendim. Size dokunmam gerekiyor amcacığım, kusura bakmayın. Dokunmanın gücü hemen herkese bilinir. Fiziksel temasın mutluluğu arttırmak için şaşırtıcı derecede etkili bir yol olduğu yüzlerce araştırma tarafından ispatlanmıştır. Dokunmak doğumdan itibaren öğrendiğimiz ilk duyudur. Dokunmak sevgi, sevinç, şükran, empati gibi birçok güçlü, olumlu duyguları karşı tarafa iletebilir demiş. Bir annenin dokunuşu ve bebeğin ağrılarını dindirmesi örnek olarak gösterilmiş. Dokunmak insanların refahı için hayati bir önem taşır demiş. Başka bir insana dokunduğunuzda neler mi olur? Aynı zamanda bir demiş oksitosin denilen hormon serbest bırakılıyormuş ve bir dizi pozitif duyguyu harekete geçiriyormuş. Bağ kurma, güven duygusu, sakinlik, ayrıca stres seviyeleri düşer ve bağışıklık sistemi güçlenir demiş. Bilmiyorum, ben bunu böyle şeyleri okumayı, araştırmayı çok seviyorum. Sizle de paylaşmak istememin sebebi bilimsel bir araştırma olup benim de hoşuma gitmesi, size de böyle ayrıca aktarmış oldum en azından bu kısmını. Özet olarak. Teşekkür ederiz demiş. Ben de teşekkür ederim. Duyduklarınız kafi gelmezse söz uçar yazı kalır. Dan yola çıkarak internetten araştırabilirsiniz. Ayaktayım, inmedin, o en son duraktayım, ne kadar daha da derin. Kendimizi daha mutlu hissetmenin 4 yolu yazarsanız Google'a. Biliyorum tabii, meraktayım, sor. Kaynaklarına kadar yazmışlar. Tuzak.

0: dünyayı hormonlar yönetir demiş. Bravo. Uzun zaman önce duyduğum ve çok doğru olduğuna inandığım bir cümle. Gerçek. Bilgiler için teşekkür ederiz demiş. Rica ederim efendim. Ben sadece okudum. Ben de küçükken S'lere F derdim. Suya fu demek gibi demiş. Teşekkür ederiz demişler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Eksik olmayın efendim. Bunlara katılıyorum. Günüm ne kadar kötü ve stresli geçerse geçsin, akşam eşimin ya da kızımın bana sarılması her şeyi güzelleştiriyor demiş. Allah ayırmasın. Ne kadar güzel bir duygu. Efendim ben de dahil aranızda sitede oturanlar vardır mutlaka. Benim oturduğum siteyi yönetenler çok garip ve tuhaf insanlar. Radyoda bu kadarını söyleyebiliyorum en azından. Kafalarına göre %50 zam yapabiliyorlar aidatlara. Ve maalesef bir şey değişmiyor. Her ne kadar itiraz da etse insanlar. Bir kira kadar da aidata istiyorlar. Bahis aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi meclisten geçerek yasalaştı. Böylece düzenlemeyle site aidatlarında keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken site yönetiminin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak ve site yönetimi kafasına göre ben bu kadar zam yaptım, benim adım Hıdır, elimden gelen budur diyemeyecekler. Tabii geçmişe dönük inceleme başlatacaklar mı bilmiyorum. Eğer öyle bir şey olacaksa ben zaten kendi oturduğum siteyi ihbar edeceğim. Çünkü kafalarına göre efendim Türkiye'nin, memleketin ekonomik halini görüyorsunuz. %50 zam yaptık diyemiyor. Tek tek açıklamak zorunda. Zaten tefe tüfeğe göre hareket etmek zorundalar. Tavan zammı bu olabiliyor. Mesela %36 belirlediyse devlet %36 yapabiliyor. En fazla o da bütün herkesi ikna edebilirse en yüksekten yapmaya. Sizin de bilginiz olsun, eğer bir sitede oturup aidat ödüyorsanız, yani söğüşleniyorsanız bir anlamda, Türkçesi bu, kimse kusura bakmasın, söğüşlüyorlar çünkü. Devam edeceğim bir reklam.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

Evet. Dünyayı hormonlar yönetiyor'un altında şu var. İnsanları hormonlar yönetiyor ya. Doğru, doğru bir cümle olmuş oluyor. Enflasyona yeni yasa çıkarsalar ya demiş. Tabii canım. Bence şu an onu konuşuyorlardır. Şu an yani kesin onu konuşuyorlardır. Enflasyona bir yasa çıkaralım ya. Efendim savaşın çok sıkça konuşulduğu bugünlerde dünya tarihinin en inanılmaz hayatta kalma hikayelerinden birisi ilişti gözüme. Biliyorsunuz ki 1945'te önce Hiroşima'ya ardından da Nagasaki'ye Amerika atom bombası fırlattı. Dünyada ilkli son olmasını umarız. Hala daha ot bitmiyor bazı yerlerde. Efendim bir tane Japon mühendis Tsutomu Yamaguchi. Tarihinin inanılmaz hayatta kalma hikayelerinden bir tanesine imza atıyor. Şöyle oluyor. Japon mühendis 6 Ağustos 1945 sabah iş seyahati nedeniyle Hiroşima'daydı. Şehirden ayrılmak üzere tren istasyonuna doğru ilerlerken Amerika'ya ait Enola Gay bombardımanından atom bombasının atıldığı şehirde, bombanın ismi de Little Boy, kentin üzerinde patladı. Patlama merkeze yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yamaguchi daha sonra o anı gökyüzü bir anda dev bir flash gibi parladı sözleriyle anlatıyor. Patlamanın şok dalgası onu havaya savurdu. Ve sol tarafında ciddi yanıklar oluşmuş. Kulak zarları patlamış, geçici görme kaybı yaşamış. Ayağa kalktığında çevresindeki insanların durumunu anlatmış. Ben burada söylemek istemiyorum. Yıkılmış şehirden çıkıp yaralı halde Nagasaki'ye kaçıyor. Ertesi gün çok ağır yaralarına rağmen trenle ulaşım araçlarına binip Nagasaki'ye kaçmayı planlıyor ve başarıyor. Maalesef böyle bir yaralı halde patlamadan yalnızca bir gün sonra böyle bir yolculuğu yapabilmiş olması bile inanılmaz bir şey sayılırken sadece 3 gün sonra 9 Ağustos 1945'te de Nagasaki atom bombası atıyor Amerika Birleşik Devletleri. Çok ahlaklılardır biliyorsunuz Amerika, Amerikan ordusu da Amerikan devlet yapısı da çok ahlaklı. Çok savaş kurallarına riayet eden, etik değerleri olan, biliyorsun değil mi? Nagasaki'de uyanan ve hastaneye gitmek üzere evinden çıkmaya hazırlanan genç mühendis bu kez de Fatman adlı ikinci atom bombasının bırakılmasıyla beraber Nagasaki'de yine aynı kör edici ışığı gördüğünü ve bunun sonum olduğunu düşündüğüm sözleriyle anlatarak patlama sırasında yani gerçekten korkunç ya, korkunç korkunç. Detayları ben söyleyemiyorum. Çok ağır şeyler anlatmış. Savaşın etkisini yıllarca psikolojisini yani iki şehirde de atom bombası denk gelip ölmeyen tek insan. Neredesin sevgilim, gel, gel, gel, gel. Ve aynı anda iki şehirde de buna şahit olan tek insan. Hayatta kalma mucize olduğu gelecek nesillere o karanlık günleri aktarmaya görevli olarak seçildiğine inandığını Tanrı tarafından söylemiş. Japon hükümeti de 2009 yılında Yamaguchi'yi hem Hiroşima hem de Nagasaki bombalarından sağ kurtulan tek insan olarak resmen tanımış. Atom bombalarının üzerinden 64 yıl geçmesine rağmen dün gibi her şeyi hatırlayan Yamaguchi 93 yaşında 2010 yılında mide kanserinden hayatını kaybetmiş. Savaşın ne kadar aşağılık, ne kadar kötü. Bu Enola Gay'deki bombayı bırakan pilot sonra intihar etti.
ne yaptığının farkına vardığında kendi yaşamına son verdi. Korkunç. Allah memleketimizi korusun. Sivilleri, mazlumları, masumları, kadınları, çocukları, suçsuzları korusun.

İnsan beyni hareketleri 20 yıl. Zorsun. Hareketleri değil, hakaretleri Emre. Ağzına bir tane. Çekil. İnsan beyni hakaretleri 20 yıl boyunca, hatta habere güldüm, demin de okudum yani, buna rağmen yanlış söyledim. Hakaretleri 20 yıl boyunca hafızasında tutarken övgüler sadece 30 gün akılda kalıyormuş. Yeter. Zaten 30 gün sonra unutacak, niye öveyim dedirtiriz değil mi insana? Hakikaten düşünüyorum şimdi. Yok ya, benim övgü de uzun süre kalıyor. Benim 30, 35, 40 gün kaldığı oluyor. Bundan sonra biri övünce takvime yazacağım. Bakalım ne kadar kalıyormuş, ama hakaretler 20 yıl boyunca haftada tutuluyormuş. Ortalamadır tabii bu. Yoksa çocukluğunda işittiği hakareti 70 yaşında unutmayanlar da var. Ağzına sağlık, ne güzel anlattın. Yamaguchi'yi anlatan bir belgesel de izlemiştim. İnanılmaz bir hayat hikayesi cidden. Evet, doğru efendim. Kulaklarınıza sağlık. Bu saate kadar frekans değiştirmeyip, radyonuzu kapatmayıp hala daha burada olduğunuz için minnettarım. Bana katlandığınız için çok çok teşekkür ediyorum efendim. Hala burada olanlar bir emoji atabilirlerse, dilenci ya da anketör değilim biliyorsun. Kimler hala buradaysa şöyle bir sinyal yapsınlar, ben de anlayayım ki hala buradaymış. Canım dinleyenim, yok yazılmasın, çünkü gider ayak biliyorsun, çok kötü oluyor yok yazılmak. Uzun zaman önce çalmıştım, bayağıdır çalmıyordum. Son şarkım bence duymaya ihtiyacın olan bir şarkı. Benim öyleymiş, senin de öyledir diye ümit ediyorum. Son şarkım sana geliyor. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim diyorum kaptan. Kaptanlar, iyi ki buradasınız. Ne güzel emojiler geliyor. Şahidim, seni vuracak.

seni her gün övüyoruz demiş. Hangini yazacağım da hangini unutacağım müdürüm demiş. Eksik olmayın, eksik olmayın. Yalan aşkından büyük gururum. Yazarım hasretiyle tarihe. 15.05 bana bunu yarın hatırlatır mısın? Şu anda vaktim kalmadı onu bulacak ama yarın bulup söylerim sana. Ya da dur ya seni mi kıracağım ya? 7.30'da 8 arası demiş. Bak kapanış yaparken görüyor musun? Yani asla gidemiyorum bak 7.30'da 8 arası. Ne çalmışım 7.30'da 8 arası? Bir yol Edis, daha nasıl sevebilirim? Zinet Salih, darıldım mela bedel. Bir güzellik yap Murat Dalkılıç. Ne münasebet Derya Ulu. Bunlardan birisi bir de fark var ceza. Son dakikaya o da yetişmiş. Bence sen Mela'nın şarkısını söylüyorsun, darıldığımı söylüyorsun muhtemelen. Bilemedim şimdi. Ben gidiyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yarın sabah buluşalım, görüşelim ve gülüşelim. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli her şeyden önce de sağlıkla kal. Seni kimsenin üzmesine izin verme. En başta da sen kendini üzme. Sağlığına da çok dikkat et. Yarın sabah buluşalım. İmkanın varsa bağıra çağıra söyle şu şarkıyı, yoksa içinden eşlik et. İlk defa duyduysan da tadını çıkart. Sanmıyorum ilk defa duymuş olasın.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde aralıklarla etkili, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluğunu sürdürüyor.

0: ve basın ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyrantepe'de etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir Kozyatağı, Temde Ümraniye Kavacık etkili, Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
1: Van Biden çift kişilik yatak alan herkese

0: biletinial.com hayatını yaşa.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: haliz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Reklamlar.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 1

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar yine her yerdeler.
3: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya seçim.

0: ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

0: Merkez.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklamlar.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam.
2: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: Reklamlar.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

ay ay ay. Seda Sayan yine bazı taktikler vermiş sevgili dinleyiciler. Özellikle hani yaz mevsimi de yaklaşıyor ya. Yaz mevsiminde bir de şey diyorlar. Evlenme dönemi, evlenme sezonu şeklinde. Hani yaz mevsimi Mayıs ayı ile birlikte acayip derecede

uzmanlarının dediği oldu, çıktı. Yani sıcak havalara birazcık böyle bir mola mı veriyoruz? Dün gece itibariyle şakır şakır yağmur yağmış ama inanın bir damlasını bile duymadım. Artık nasıl uyuduysam. Öyle bir durum var. Devam edecek biliyorsunuz. Hafta sonu da böyle. Yani şemsiyemi ayırmazsınız yanınızdan. Ne bileyim, su geçirmeyen kıyafetler mi giymezsiniz? Yani su geçirmeyen kıyafetler de hava almadığı için orada da biraz terleyeceğiz. Yani çok da soğuk bir şey olmayacak. Neyse. 2:10 geçiyor saatler. İstanbul FM'de her zaman olduğu gibi bu saatlerde, bu dakikalarda da Yalçın.net başlayan program. 16'ya kadar beraberiz sevgili dinleyiciler. Ve çarşamba günü olması sebebiyle de tabii ki her çarşamba günü yaptığımız gibi bugün de beraberliğimizin ikinci saatinde şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro davetiyesi kazandıracağız. Bilmeyenler için onu detaylandıracağız, ilerleyen dakikalarda anlatacağız. Hepiniz Yalçın.net'e ve İstanbul FM'e hoş geldiniz.

Olur mu? Olur. Niye olmasın? Çünkü yalçın.net her zaman söylüyorum. Size keyif vaat ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, keyifli. Keyif vaat eden bir program. Aile salonumuz var. Programımız klimalı. Yaz mevsimi için bilginiz olsun. Şimdi gelen mesajlarımız var aslında. Onlara bakacağız ama bilmeyenler için de söyleyelim. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sizler de mesajlarınızla katılabiliyorsunuz bütün programlara. Yani duygularınızı, düşüncelerinizi, bir isteğiniz, bir arzunuz varsa... Yani bakın, bizim yapabileceğimiz bir yani istek falan nedir? İşte şarkı, anons, ya bugün benim doğum günüm, kutlar mısın falan. Yani bunun dışında başka bir şey yapamayız, bilginiz olsun. Yalçıncığım, içli köfte tarifi. Şimdi böyle bir durum yok. Peki bir de yani ikinci saatte tiyatro davetiyesi, oyun bileti kazanmak istiyorsanız zaten WhatsApp numarası size çok gerekli olacak. İkinci saatte özellikle bilginiz olsun. 0544-886-1886. Yalçın Seda bacımız ne demiş ki? Onu okuyacağız birazdan. Vallahi tüyolar veriyor. Şimdi hani birçok evlilik başından geçmiş bir insanın evlilik tüyoları veriyor olması hani şöyle, ha, bu tam usta mı dedirtiyor yoksa yani kendine hayrı olmamış ki kardeşim falan mı dedirtir bilmiyorum. Neyse, birazdan onu paylaşınca sizinle o zaman anlatırız ya da siz o zaman yorumlarsınız, bilginiz olsun. Bakın neler söylemiş, az sonra.

0: Radyo.net devam edecek. Reklam. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Biz

Yalçın hoş geldin diye gelen mesaj var. Feride burada çok teşekkürler. Hoş geldin Yalçın diye de iyi yayınlar diye de yazdı gönderdi. Sen de hoş geldin teşekkürler. Özlem burada İstanbul'dan. Hoş geldin Yalçın iyi yayınlar diliyorum diye yazmış. Dünkü Emre Kaya ile olan yayınız muhteşemdi. Resmen nefes almadan dinledim, takip ettim diyor. Ha bu arada bir şey soracağım. Emre Kaya iyi hatırlattın onu sevgili Özlem. Dünkü programın podcast'i şu anda yüklendi. İstanbulfm.com.tr web sitesinden dünkü Emre Kaya programımızın kaydını, tekrarını yani istediğiniz kadar tekrar tekrar dinleyebilirsiniz podcast üzerinden. Bilginiz olsun. Onu da bir hatırlatayım istedim. Hazır yeri gelmişken. Orada istanbulfm.com.tr'ye giriyorsunuz. Podcast bölümü var. Tıkladığınız zaman orada yalçın.net'e tıklıyorsunuz ve orada hemen 12 Mayıs 2026 Salı günü Emre Kaya konuk programı kaçıranlar için tekrar orada dinleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani orada bu zamana kadar konuk aldığımız bütün isimlerin, sevdiğiniz sanatçıların, isimlerin, konukların podcastleri yüklü zaten. Orada da seyretme, ne seyretmesi ya? Keşke seyretseniz değil mi bir daha orada falan olsa. Neyse onun, şimdi sevgili Eray yapıyordu yanına gittiğimde. Onun da videolarını çalışıyor şu anda. Sosyal medyadan da paylaşacağız. Hiç merak etmeyin. Ben her zaman o yüzden söylüyorum. İstanbul FM'i sosyal medyada mutlaka takip edin sevgili dinleyiciler. Instagram'da özellikle de çok aktif durumdayız. Bunu da hatırlatmasını yapalım dedikten sonra devam edeceğiz. Radyolarını yeni açanlar için hepiniz hoş geldiniz. Beraberliğimizin ikinci saatinde sizin için kazanma saati olacak. Ve 3 ismi İstanbul FM dinleyicisini tiyatroya göndereceğiz. Hatta yakın tarih. Bu hafta sonu olabilir. Hemen şöyle sizinle konuşurken sevgili Sıla Erkan'ın gönderdiği mesaja bakıyorum. Evet, 16 Mayıs Cumartesi günü. Vay, çok da güzel bir eğlenceli oyuna göndereceğim sizi. Detaylar için burada kalmanız yeterli.

tamam söylüyorum. Aa, ne Seda Sayan meraklısı çıktık vallahi. Peki şimdi vallahi yine sosyal medyada gündem olan isimlerden biri oldu Seda Sayan, ama herhalde artık böyle bir 10 günde bir 15 günde bir gündem olmaya başladı yaptığı açıklamalarla alakalı. Şimdi hani mevsimi de gelmişken belki böyle bir şeyler söylemiş olabilir. Hani evlilik mevsimi, evlenme dönemi. Hay Allah ya. Evlilik sezonu açıldı. Şimdi orada aslında kimileri hak vermiş ama kimileri de biraz eleştirmiş, yani olur mu canım öyle şey falan diye. Siz şimdi ne dersiniz onu bilemiyorum tabii ki. Varsa bir yorumunuz paylaşabilirsiniz WhatsApp'tan. Seda Sayan demiş ki artan düğün masraflarıyla alakalı bir açıklama yapmış aslında. Sosyal medyada o yüzden böyle gündem oluyor. Demiş ki evlilik hazırlıkları yapan çiftlere şöyle bir tavsiye vermiş. Ne demiş? Şöyle bir şey demiş. Düğün işlerinden vazgeçin artık. Astarı yüzünden pahalı. Hem de kimseyi memnun edemezsiniz. Nikah yapın demiş. Davetiyeye de IBAN yazın demiş. Parayı oraya atsınlar demiş. Bilmiyorum, iyi bir tavsiye mi? Yani bakın diyor, düğün yapmayın diyor. Astarı yüzünden pahalı. Tamam. Hem de kimseyi de memnun edemiyorsunuz o düğünün sonuna doğru. Nikahı sade yapın. Basın nikah davetiyesine de IBAN'ı. Oraya insanlar para atarlar mı atmazlar mı? Orası onlara kalmış bir durum. Hatta bazı böyle hani geçmişten gelen gelenekler, görenekler vardır ya. Ne bileyim işte kız tarafının mı işte erkek tarafının mı ablasının saçını falan yaptı. Diyor ki orada. Ya diyor, damadın diyor babasının terliğini ben niye alıyorum ki diyor. Yani falan böyle şeyler söylemiş. O yüzden hani bazı şeylerden vazgeçin. Yani ekonomiyle alakalı bir şeyler. Çünkü düğün masrafları yeniden tartışıldığı için Seda Sayan da böyle tüyolar vermeye başlamış, ama kimisi evet Seda abacığım haklısınız derken kimisi de eleştirmiş. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama Seda Sayan bu tavsiyesiyle özellikle sosyal medyada gündem oldu, bilginiz olsun. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Yalçıncığım diyor, davetiyeye IBAN yazsak borsu çıkarız diyorlar. Hayda. Abi yani şimdi bakın, tavsiye olarak algılamayın bunu. Yıllar önce evlenen bir arkadaşım vardı benim, bir kız arkadaş. İnanın gelinlik... Aa, ne gerek var Yalçıncığım, asla. Beyaz bir elbise giyiyorum ve evleniyorum falan. Yani bilmiyorum. Hani bakın bu tavsiye değil. Tavsiye olarak algılamayın lütfen, ama öyle yapan çevremde insanlar da vardı. O artık o ikilinin herhalde kendi paylaşımları, kendi özgür iradeleri. Yok ben ailemi dinlemeyeceğim, eskisi gibi olmuşsun falandı fıstıktı. Bilmiyorum, yapanlar var. Seda Sayan da böyle söylemiş.

Bak Seda Sayan'ın paylaşımından sonra, yani paylaşımını biz sizinle paylaştık. Ondan sonra mesajlara bakıyor. Diyor ki o zaman Seda Sayan bizim köyden uzak duracak diyor dinleyicimiz. Nikah yapanı köye sokmazlar. Ha, illa düğün olacak yani. Of of diyor, damat tarafının var ya diyor, vay haline diyoruz diyor. Tabii bunu da diyor, hani bizim köyde sünnet düğünü bile aynı şekilde oluyor diyor. Ay ne düğünmüş ya. Bizim damat bile diyor bandırmadan gelini alıp Gelibolu'da düğün yapacak. Erkek kardeşine yazın düğün var. Daha şimdiden şaşalı hazırlıklar başladı. Vay vay. Bir dinleyicimiz de diyor ki mesela, ha Kader yazmış, diyor ki Yalçın diyor bence mantıklı. Özellikle biz kadınlar bir yere giderken sıkıntılıyız. Zaten bunu mu giysem, şunu mu giysem, dünya gibi sorun çıkıyor ortaya diyor. Tabii hani nikah olursa biraz daha, değil mi? Hani çok özen mesele olur böyle. Aman şık bir kıyafet olsun, işte nikahı kaldırılan bir işte kıyafet olsun, tamam. Ama düğün olursa, ay dur şu bilezikleri de takayım. Ay dur şu kolyeyi de bir takayım. Ay bu onunla olmadı, şunla olmadı falan. Ya bilmiyorum ya. Vallahi şimdi öyle yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, yorumluyorsunuz ama yani kimisi Seda bacımıza hak verirken kimisi de olmuyor diyor. Onlar devam edecek diyor. Şimdi beraberliğimizin ikinci saatinde biraz önce demiştik ya, şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine tiyatro davetiyesi kazandıracağız sevgili dinleyiciler. Hatta tiyatro oyunu bu cumartesi günü yine çok eğleneceğiniz, çok keyif alacağınız bir tiyatro oyununa göndereceğim. Tiyatro sever dinleyicilerimiz var. Nasıl kazanacaksınız? Onun detayları ikinci saatte gelecek.

Valla şimdi konuyla alakalı ay ne hikayeler var. Mesela diyor ki dinleyicimiz, Yalçıncığım diyor, bir şey diyeyim mi diyor. Bazı kültürler çok farklı. Mesela bazı kültürlerde diyor, coğrafyada hala el ne der geçerli diyor. El ha ya neler falan. Doğru değil mi? Komşular ne der? Yengenler ne der kız? Şimdi bir de şöyle yazmış. Yıllar önce diyor, ablam kızına, kızım şaşalı bir düğüne gerek yok. O paraya yurt dışında balayına çıkın. Mis gibi dedi diyor. Ama tabii yeğeni diyor ki sonra pişman oldu. İş işten geçmişti diyor. Çoktan milleti doyurduk, yedirdik, içirdik. Eğlendirmiştik diyor. Ya böyle tabii ki şimdi böyle düşünenler var. Şeyler var mesela. İnsanları mı eğlendireyim? Ben o parayla gideyim işte 150 ekran televizyon alırım evime falan. Yurt dışı balayı, daha iyi balayı şeklinde var. Düşünceler vardı ya. Vallahi böyle şeyler var. Peki çok teşekkürler. Var gelmiş biraz daha mesajlar ama şimdi bu saati bir kapatacağız. Yeni saatte biraz önce de söylediğim gibi Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini bu cumartesi günü tiyatroya göndereceğiz. Sevgili dinleyiciler, tiyatro

oyunla çok böyle daha önce de davetiye verdiğimiz çok keyifli oyunlardan bir tanesi. Yeni Dünyalar adlı bir oyun bu. Bilginiz olsun. Orada sahnede bir radyo stüdyosu kuruluyor ve radyo programcısının başından geçen maceralar eğlenceli bir şekilde anlatılıyor. Aynen, bir gidiyorsunuz oraya, bir bakıyorsunuz ki aa, bir radyo stüdyosu kurulmuş o tarafta. Ondan sonra da vallahi keyfinize bakıyorsunuz. Fazla detayları zaten size aktaracağım, hiç merak etmeyin. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Bu numara işinize çok yarayacak. Kaydedin, ikinci saatte de kazanın.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

aslında çok mesajlar gelmiş ama bazıları da böyle Yalçıncığım yayında okuma. Böyle ya, insanlarda böyle geçmişten kalan ne dert tasa varmış değil mi düğünle alakalı. Hay Allah ya. Bilmiyorum, Seda

sahne kapılarını, tiyatro kapılarını ardına kadar açtılar. Dedik ki bugün de tabii ki sevgili Sıla Erkan'la yazışırken, konuşurken de Yalçıncım diyor dedi. 16 Mayıs Cumartesi günü, yani bu önümüzdeki Cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Dünyalar oyunumuz için 3 dinleyicinize 2 kişilik davetiye vermek istiyoruz. Hay hay. Şimdi biraz daha eğlenceli bir oyun bu. Daha önce bu oyuna da davetiye kazandırdık elbette. Yeni Dünyalar adlı oyun, detaylarını vereceğim size. Ama daha önce de birazcık bahsetmiştim. Orada sahneye bir radyo stüdyosu kuruluyor. Ve radyoda, o radyo stüdyosunda çalışanların, programcıların başından geçen maceralar eğlenceli bir şekilde anlatılıyor. Yani şimdi oraya gidip izlediğiniz zaman oyunu da Yalçınlar böyle mi yapıyormuş falan. Yani biraz tabii ki orada gerçeklik payı var. Biraz da tabii ki hayal ürünleri de var, bilginiz olsun. Şimdi bu oyuna nasıl davetiye kazanacaksınız?

Vay vay vay, işi bilen dinleyicilerimiz şimdiden mesaj atmaya başladılar ama yani tamam, onlar da kalsın, onlar da kalsın bakalım. Yani tabii ki şöyle, mevzuata uygun mesaj mı attın? Yani çünkü mesaj atarken yapmanız gereken bir işlem var. Bakayım. Aa, yok yok yok yok, mevzuata uygun değil bu mesaj. Şimdi bu cumartesi günü İstanbul'da Kadıköy'de apartman sahneye gönderiyoruz demiştik 3 şanslı dinleyicimizi. Çift kişilik tiyatro oyunu davetiyesi kazandıracağız. Ve oyun Yeni Dünyalar adlı bir oyun sevgili dinleyiciler. Eğlenceli bir oyun, keyifli bir oyun. Bilginiz olsun, şöyle yapalım hemen. Komedi türünde, 2 perde, 120 dakika sürüyor. 60-60 ara verilecek zaten. Ve 120 dakika boyunca da seyrederken, izlerken keyif alacağınız bir oyun bu. Oyunun özeti var tabii ki. Oyun özeti şöyle, hemen birazcık böyle birkaç satır aktaracağım size. Ahmet Çamlı adında bir radyoda, radyoların prensi Ahmet adıyla yayın yapan bir programcı bu. Bir de bu programı yaparken Yeni Dünyalar adlı bir senaryo yazıyor. Çok da güveniyor tabii ki bu senaryosuna. Ve bunu film haline getirmek istiyor. Ama film haline getirmek isterken de bazı, evet, sınırları, çizgileri, şartları var. İşte şunlar oynayacak, bunlar yönetecek, bu isimler çok önemli, çok ünlü isimler oynayacak şeklinde. Ve tabii ki burada bu senaryoyla alakalı başından geçen olayları, maceraları da komik bir şekilde dile getiriyorlar, sahneliyorlar sevgili dinleyiciler. Şimdi çok keyifli bir oyun. Cumartesi akşamı saat 20.30'da Kadıköy'de apartman sahneye mutlaka giderim derseniz, zaman zaman hani hatırlatıyorum ya. Şimdi bakın sevgili dinleyiciler, gitmediğiniz zaman sizin o koltuklarınız zaten satılmıyor. Ama siz gitmediğiniz zaman da orası boş kalıyor. Bilginiz olsun. Paraya çevrilmiyor yani orada, anladığınız. Yani. Şimdi tiyatro davetiyesi biletleri de güzel para. Şimdi o yüzden hani Yalçıncığım ben kesin giderim derseniz, yapmanız gerekeni hemen söyleyeceğim size. WhatsApp'tan önce mesaj göndermeniz gerekiyor. Adınızı, soyadınızı, yanına tiyatro yazdıktan sonra 0544-886-1886'ya WhatsApp'tan gönderiyorsunuz. 15.40'a kadar da vaktiniz var. Yani 19-20 dakikalık bir süre başlatıyoruz. Ve tabii ki sistem 15.40'da o 3 ismi belirleyecek. Biz de buradan anons edeceğiz. Arkadaşlarım da WhatsApp'tan detayları size aktaracaklar. Bu cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Dünyalar adlı komedi gösterisine, oyununa çift kişilik davetiye kazandıracağız. Adınızı, soyadınızı, yanına tiyatro yazdıktan sonra 0544-886-1886'ya göndermeye başlayabilirsiniz. Hepinize bol şanslar.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklamlar.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: Zamanda su gibi akıp geçiyor vallahi. Nereden baksanız ilk 10 dakikayı devirmişiz. Yani 15.40'a kadar vaktiniz var demiştik ya. İşte ama son 10 dakika hala vaktiniz var. Radyolarını yeni açanlar Allah Allah bu çocuk ne anlatıyor diyebilirler. Hemen söyleyeceğim duymayanlar için. Şimdi bu cumartesi günü sevgili dinleyiciler 3 İstanbul FM dinleyicisini tiyatro davetiyesi kazandırıyoruz. Çift kişilik davetiye bunlar. Bilginiz olsun. Bu arada ara ara soruyorsunuz onları da. Davetiyeler çift kişilik. Oraya gittiğiniz zaman hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. İstanbul FM'in davetlisi, misafiri olarak oraya gidiyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi bir kez daha söyleyeceğim. Cumartesi günü 16 Mayıs. Bu önümüzdeki cumartesi zaten. Saat 20.30'da İstanbul'da Kadıköy'de apartman sahneye gönderiyoruz. Apartman sahnede sahnelenecek Yeni Dünyalar adlı eğlenceli komedi oyununa gönderiyoruz. İki perdeden oluşuyor. 120 dakikalık şahane de bir içeriği var. Bilginiz olsun. Ve cumartesi günü de keyifli bir akşam olsun. Biraz gülelim, biraz eğlenelim, biraz keyif alalım Yalçıncığım diyenler varsa aramızda. Tamam. WhatsApp'tan mesaj gönderin. Umarım sizin adınız çıkar. Ve cumartesi günü de eğlenmeye gidersiniz. Şimdi bu çift kişilik davetiyeyi kazanmak için şunu yapıyorsunuz. WhatsApp'tan mesaj gönderiyorsunuz sevgili dinleyiciler. Adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. 15.40'a kadar vaktiniz var. Son artık 8 dakika diyebiliriz. 15.40'ta sistem çalışıyor. O 3 ismi belirliyor. Ben de buradan söylüyorum. Hadi bol şanslar bir kez daha.
1: Çok aradım yolu.

Herkese teşekkürler. Vallahi yoğun şekilde gelen mesajlar var. Birazdan sistem çalışacak. Daha mesajları açmadı. Şansı 3 İstanbul FM dinleyicisini belirleyecek sevgili dinleyiciler. Bir kez daha söyleyelim. Bu cumartesi akşamı saat 20.30'da Yeni Dünyalar adlı komedi oyununa, yani tiyatro gösterisine 3 dinleyicimize çift kişilik davetiye kazandırıyoruz demiştik. Mesajlar da geldi. Birazdan bakalım sistem hangi isimleri seçecek. Ben buradan anons edeceğim. Detayları da arkadaşlarım WhatsApp üzerinden size aktaracaklar sevgili dinleyiciler. Heyecan dorukta. Heyecan dorukta. Peki o zaman biz bir ara verelim. Kısa bir ara verelim. Aranın sonrasında da şu isimleri buradan bir anons edelim bakalım. İstanbul'a

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

çok teşekkürler. Tabii ki bu hafta kazanamayanlar üzülmesinler. Haftaya verir miyiz? Onu da bilmiyorum ya bu arada. Onu hiç konuşmadık. Yani çünkü önümüzdeki hafta versek, ondan sonraki hafta bayram haftası. Neyse, onu ben Sıla Erkan'la konuşup sizlerle paylaşacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi çok teşekkürler. WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderdiniz. Ve bu cumartesi günü saat 20.30'da apartman sahnede Yeni Dünyalar adlı komedi türünde tiyatro oyununa çift kişilik davetiye kazandınız sevgili dinleyiciler. Kazananlardan bahsediyorum. O üç ismi birazdan anons edeceğim. Bir kez daha söyleyeyim. İstanbul FM'in davetlisi olarak oraya gidiyorsunuz. Hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz ve davetiyelerde çift kişilik. Dedikten sonra hadi bakalım kazanan isimleri buradan açıklayalım. Mine Yalçıntaş, Efe, Egemen Çelik ve Rümeysa Ulu bugünün şanslı isimleri oldular. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Mine Yalçıntaş, Efe, Egemen Çelik, Rümeysa Ulu şanslı ismi oldular. Birazdan da arkadaşlarım WhatsApp üzerinden size detayları aktaracaklar sevgili dinleyiciler. Kazandınız. Ne yapmanız gerekiyor? Onu bilmeniz gerekiyor. Birazdan da WhatsApp üzerinden

gününde İstanbul FM'de yalçın.net'te veda zamanı geldi. Veda etmeden önce tabii ki hatırlatmalarımız var ama her şeyin öncesinde size kocaman bir alkış ve çok teşekkürler. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için ve tabii ki yine tiyatro oyunu davetiyesi kazanan dinleyicilerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Birazdan arkadaşlarım WhatsApp üzerinden de detayları kendilerine ulaştıracaklar. Onu söyleyeyim. Ve birazdan yani 16'da her zaman olduğu gibi hafta içi her gün 16 ile 17 arası İstanbul FM'de Nerede O Eski Şarkılar adlı program var. Orada işte en özlediğiniz, ah çalsa da keşke dinlesek, ya şöyle bir şarkı vardı 90'larda, 80'lerde, 2000'li yılların başlangıcında, yani 2000'li yılların başlangıcında. Hay Allah, ne 2000'lermiş ya, söyleyemedik. Hani işte o özlem duyduğunuz şarkılar var ya, işte tam bir saat boyunca İstanbul FM'de Nerede O Eski Şarkılar adlı programda sizlerle beraber olacak. Yarın bir aksilik olmazsa tabii ki yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında buluşalım. Hem güzel şarkıları dinleyelim hem de güzel şeylerden bahsedelim. Bu da her zaman söylüyorum, hepimizin de isteği zaten bu. Ve her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Unutmayın, insanların size karşı kurduğu cümleler ve sergilediği davranışlar sizin değil, onların kalitesini gösterir. Mutlu günler Türkiye.

0: Anadolu FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.

mis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2020

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
6: ekspertiz. Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Esenyurt Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü istikametleri seyir hızı düşük. Bahçeşehir, İkiterli, Zeytinburnu, Haliç, Topkapı, Mecidiyeköy çift yönlü yoğun. Anadolu yakasında Kartal, Üsküdar, Sultanbeyli, Ataşehir, Kavacık, Ataşehir oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: buluşalım.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Esenyurt Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü istikametleri seyir hızı düşük. Bahçeşehir iki telli, Zeytinburnu, Haliç, Topkapı, Mecidiyeköy çift yönlü yoğun. Anadolu yakasında Kartal, Üsküdar, Sultanbeyli, Ataşehir, Kavacık, Ataşehir oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar. Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
1: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle. Armis. Armis.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklamlar.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi, Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Wins

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik para

0: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
5: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Esenyurt Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü istikametleri seyir hızı düşük. Bahçeşehir, İkiterli, Zeytinburnu, Haliç, Topkapı, Mecidiyeköy çift yönlü yoğun. Anadolu yakasında Kartal, Üsküdar, Sultanbeyli, Ataşehir, Kavacık, Ataşehir oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
5: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri

0: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
1: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.